0: آرزوم اینه که هرچه زودتر این کرونا تموم بشه، بتونم بچه هم ببینم، نوه هم ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
1: Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise
2: devrim gelecek.
1: Sadece bir tarih. Gelecek
3: sosyalizm. Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Geçmiş şimdi gelecek. Kötüleri
3: severim. Yüksekten korkuyorum. Irkçılığa karşı savaşacağım. Yalnız kalmaktan keyif alıyorum. Hasta olmaktan korkuyorum.
1: Gelecek hatıralarımızda.
4: Gelecekte sevdiğim herkesin ve her şeyin ölmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anda sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak, o şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
5: Eso es Colombie. Eso es Colombie. Ne nous laissez pas
6: tout seuls. Nous sommes tous les deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence. Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.